bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yanılana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin aşkı.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ser dünyayı sersin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
7: Arkadaş harbi güzel.
8: Açmayalım hiç konu.
7: Ser dünyayı sersin.
6: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı niyetim saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları Hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream10'da görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Çok teşekkür ederiz. Bütün alkışlarınız. Değerli müzisyen dostlarımın.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri, markanın değeridir.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir biskrem versem.
6: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
0: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adamı yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adamı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suudi Albayrak. Yepyeni Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bakalım bu hafta yükselişte kimler var? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz ve karşımıza Aleyna Tilki çıkıyor. Kırlar albümünden Niyetim Saf parçasını sonunda harika bir kliple taçlandırdı ve bu hafta da listemizde 20 numarada.

19 numarada karşımıza bir ortak çalışma çıkıyor. Hadise ve Motive ikilisini bir arada görüyoruz. Labirent bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve 19 numaraya yerleşiyor.

Listemize yeni bir girişle daha devam ediyoruz. 18 numarada bu hafta İrem Derici var. Olay Mahalle albümünün çıkış parçası Durum Çok Acil bu hafta listemizde 18 numarada.

0: harika bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. 17 numarada yine karşımıza yeni bir giriş çıkıyor. Yaza bomba gibi giren bir şarkı. Berkay'ı görüyoruz. Aslanlar Doğuyor parçası. Hatta sözlerinde de şöyle bir kısım var. Çok da beğenildi. Aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor diyor. Ve bu hafta listemize 17 numaradan giriş yapıyor.
1: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

16 numarada Semih Cenk'i görüyoruz bu hafta. Karışık Kaset 2 albümünün habercisiydi Üzülmedim Ki ve bu hafta listemizde 4 basamak geriledi. 16 numaraya yerleşti.

20 listemizin 15 numarasındayız ve yeni bir giriş çıkıyor karşımıza. Tantaşçı'yı görüyoruz. Her zaman yaptığı dramatik şarkılardan biraz daha uzaklaşarak yaza harika bir şarkıyla giriş yaptı. Gidişat bu hafta listemizde 15 numarada.

Geldik 14 numaraya. Karşımıza Blok 3 çıkıyor. Kariyerindeki 3. stüdyo albümü olan Kayıp Persona albümünün Kayıp Kalp şarkısı ve bu hafta listemizde 14 numarada.

Top 20 listemizde 13 numaradayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve 13 numarada bu hafta Umur Doma var zor parçasıyla. Türk motiflerinden gelenekselliği yeni kuşaklara taşıyan bir isim. Söz ve müzikte kendisine ait bu haftada iki basamak birden yükselerek 13 numaraya yerleşti.

12 numarada karşımıza Serkan Nişancı çıkıyor. Listemize girdiği ilk günden beri de yükselişte. Aynı zamanda şarkı yayınlanır yayınlanmaz global listelere de yükseldi. Eller Üzer parçasıyla bu hafta listemizde iki basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

0: karşımıza Sakiler grubu çıkıyor. Kenan Doğulu söylüyor Bol 2 albümünde yayınladıkları Ara Beni Lütfen parçası. Kenan Doğulu'ya ait ve çok güzel söyledi Sakiler grubu. Ben de çok seviyorum ve bu hafta listemizde tam 4 basamak birden gerileyip 11 numaraya yerleşti.
1: Bil ki sebebim çok

0: Tan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Geldik top 20 listemizin tam ortasına ve karşımıza Aleyna Tilki çıkıyor. Arabesk şarkıları çok güzel söylüyor ve Oyuncak Gibi'yi de harika şekilde seslendirdi. Ben de çok severek dinliyorum ve bu hafta listemizde iki basamak geriledi. Listenin tam ortasına, 10 numarasına yerleşti. Müzik.

9 numarada karşımıza Türk pop müziğinin iki güçlü ismi çıkıyor. Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi sürpriz düetleri Kolay Değil'le bu hafta listemizde 3 basamak geriledi ve 9 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya ve yaza bomba gibi düşen bir şarkıyla devam ediyoruz. Zeynep Bastık'tan Misafir bu hafta listemizde bir basamak yükseldi ve 8 numaraya yerleşti.

Türk müziğinin güçlü yorumcularından olan Elif Buse Doğan çıkıyor karşımıza. Top 20 listemizin 7 numarasında. Yepyeni single'ı Yangın Yeri 2 hafta önce giriş yapmıştı listemize. Ve bu hafta tam 6 basamak birden yükseldi. 7 numaraya yerleşti. Bir bakalım.

Top 20 listemizin 6 numarasındayız. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran. Sıla'yı görüyoruz 6 numarada ve bu hafta listemizde 2 basamak düştü, 6 numaraya yerleşti. Daha

Top 20 listemizin 5 numarasındayız. Derya Ulu'yu görüyoruz. Hani parçasıyla aşk acısı çeken kadınlara ilham verdi. Ve bu haftada listemizde 5 numarada yerini korumaya devam ediyor.

listemizin 4 numarasına bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Karşımıza Zeki Arkun ve Simge ikilisi çıkıyor. Yepyeni bir single. Yeni biri bu hafta listemizde tam 6 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşiyor.

Zirveye adım adım ilerlerken geldik listemizin 3 numarasına. Geçtiğimiz haftalarda zirvenin sahibi olan Mabel Matiz çıkıyor karşımıza. Dağılıyorum olaysız bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 3 numaraya yerleşti.

sıra geldi zirvenin ortağına. Karşımıza İkilem Grubu ve Tuğba Yurt çıkıyor. Harika bir ortak çalışmada buluştular ve aynı zamanda Tuğba Yurt'un ilk düeti de oluyor bu parça. İçiyorum Ederimize bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 2 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizde zirvenin sahibine. Ajda Pekkan ve Manifest ikilisi çıkıyor karşımıza. İki farklı jenerasyonu bir araya getiren iki farklı Türk pop temsilcileri ve hileli parçasıyla bu hafta zirvenin sahibi oluyorlar. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Setur
2: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
0: Kredi. Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar liraya aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
9: Bir bisküven versem.
10: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehri. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: gerçek, bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
8: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
9: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese Dream Türk ekranlarından merhabalar. Ben Suda Albayrak. Bu hafta Klip Siz'den de iki özel konuğum var. Besteleriyle kalplerimize dokunan Onur Ulusoy ve Kaan Ulusoy bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizler iyisiniz.
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Müzik yolculuğum, yani ben yaklaşık 17 veya 18 yaşındaydım. Ankara'da başladı. Dayım müzik öğretmeni Yusuf Öztürk, ikinci şarkımızın da söz beste yazarı ve müziğini yaptı. Onun küçükken bana bir ork hediye etmesi, bütün aslında hayat öyle başladı müzikte. Sonra Devrekliyiz biz, Zonguldak Devrekliyim. Devrek'te ilk önce düğünler, sonra Ankara'da sahneler büyüdü. İşte Türkiye'nin çoğu yerinde konserler, sahnelerimiz çoğaldı.
0: Ve uzun zamandır da aslında sahne alıyorsunuz.
1: Tabii yaklaşık 30 seneye yakındır. Yani şarkılarımız daha yeni yeni çıktı ama o zaman sadece sahneye yönelmiştik. Şimdi biraz bestelerimizle ve sözlerimizle dinleyicilerimize daha yakın olmaya çalışıyoruz.
0: Aslında böyle müziğe hep çocukluktan başlayan böyle bir ufak bir hediye dediniz mesela.
1: Evet.
0: Hep öyle bir başlangıç oluyor gerçekten. Müziğe böyle
1: kesinlikle
0: bir kalbinizi
1: öyle
0: veriyorsunuz.
1: Belki birilerinin hemen size, tabii ki sonrası bizim eğitim ve işte sonrası
0: ailede de var tabii,
1: tabii
0: ki değil mi?
1: Dayımın zaten müzik öğretmeni, Gazi müzik mezunudur. Onun çok fazla yardımıyla ve sonra da kendimizin işte desteği diyelim. Yani kendimin kendine desteği çok, öyle söyleyebilirim bu konuda. Yani 17 yaşında küçük bir yerde büyüdük ve oradan çıktık Ankara'ya, sonra da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahneler yaptık. Onun için o konuda biraz hani mütevazı olmuyorum. Kendimi müzik konusunda yetiştirip sahnelere hazırladım.
0: Öyle en önemlisi de o zaten. Evet. Kendini geliştirip bir şeyler yapmak.
1: Kesinlikle.
0: Sahnelere de geleceğim bu arada. Sahneleri çok merak ediyorum. Biraz da sizi tanıyalım.
2: Kaan Ulusoy ben. Ben de çok küçük yaşlarda başladım gitar çalmaya. Onur abimden esinlenerek ben de. Bir gün babama dedim, ben dedim gitar çalmak istiyorum dedim. Ve akşam eve geldiğimde odama girdim, bir baktım evimde gitar var. Ve öyle kurslara başladık. Biraz da kendim ben, daha çok kursa 5-6 ay falan gittim. Sonradan kendi kendimi yetiştirmeye başladım.
0: Aslında aile desteği de çok önemli
2: evet.
0: Burada yani.
2: Evet,
0: eve geldiğinizde bir gitar gördükten sonra aslında bir şeyler başlıyor değil mi?
1: Kesinlikle. Benim de yani ikisi de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Annem ve babam her konuda olduğu gibi müzik konusunda da hiçbir zaman arkamı hani bırakmadılar. Hep yanındalardı. Onun için hani onlar bizi duyuyorlarsa inşallah.
0: Evet, destekleri çok büyük.
1: Çok büyük. Gerçekten.
0: Sohbetime devam edeceğim. Ama önce sizin yeni çıkan bir şarkınız.
1: Evet,
0: bu iş paraya bakar.
1: Evet.
0: Dinleyelim mi beraber?
1: Tabii ki. Hemen. Evet.

0: teşekkür ederim. Allah çok sağ olun.
1: Sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şarkının bir hikayesi var mı diye soracağım ki bence kesinlikle var. Yok demeyin.
0: Yani bunu, bu söz müzik aslında dayım Yusuf Öztürk'e ait. Ona hiç sormadım ama. Ama bir hikaye var gibi sanki. Giydin
1: hiç
0: beyaz
1: sormadınız
0: giydin
1: mı?
0: Ama sen yok hiç
1: dayınıza
0: sormadım.
1: Dayınıza aitti değil mi?
0: Evet onun
1: yani söz dayı müzik. Bu iş niye paraya bakıyor demediniz mi?
0: Demek ki herhalde çok sevdi, bir terk edilme yaşandı büyük ihtimal ki. O da müzisyen olarak ve öğretmen olarak geçindi. Demek ki bir şey var herhalde yani.
1: Lütfen sorun. Bana tamam, bunu iletin. Çünkü kesinlikle. Ben yani şarkıların hikayelerini çok merak
0: tamam,
1: ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Klibi nasıldı? Peki böyle bir yemek masasında çekilmiş bir klip
0: evet.
1: vardı sanki değil
0: aslında
1: mi?
0: Aslında şöyle dost meclisi diye.
1: Böyle sıcak samimi
0: kardeşim
1: bir...
0: vardı. İşte yeğenim. Hı-hı. Onun nişanlısı. Komşularımız. Bir böyle sıcak bir ortamla. Yeni bir işte masa üzerinde güzel bir bizim için de hem yani izleyenler için hem de bizim için de güzel bir klip oldu.
1: Evet gerçekten ellerinize sağlık, ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Şimdi müzik yolculuğunuzdan sonra böyle başladıktan sonra aslında müzik yapmaya idol olarak aldığınız, beğendiğiniz, ya gerçekten beğeniyorum ve benzetiyorum aslında kendime dediğiniz kişiler var mı?
0: Vallahi ben Hakan Altun'u çok seviyorum. Hı-hı. Gerçekten. Onun ses tonunu, beyefendiliğini. Onu çok ve sesini de biraz benzetirler. Hı hı. Ben Hakan Altun'u hem Ankara'dan da hani tanıdığımız işte insanlardan bir tanesi. Bahalar, Kutsiler falan. Bahan beyefendiliği yine aşikar. Onları hep bir şekilde hep böyle bir yerde tutmuşumdur.
1: Sizin var mı?
2: Benim Cem Adrian.
1: Cem Adrian.
2: Evet ya çünkü çok özel bir ses. O yüzden Cem Adrian.
1: Değil mi? Şarkılara farklı bir yorumla
2: evet.
1: kesinlikle giriş yapıyor.
0: Biraz doğru. Farklıyız böyle şey.
1: Evet,
2: tarz olarak evet.
0: Tarz olarak.
1: Aynı zamanda yeğeni.
0: Evet. Amcamın oğlu Kaan.
1: Peki kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Yani benim tarzım buraya daha yakın dediğiniz bir durum var mı?
0: Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Senelerce aslında bir tarz oturtturamadık kendimize. Çünkü barlarda hep çalıştığımız için gelen müşterilerimizin, dinleyicilerimizin hep onların isteklerine göre bir repertuar oturtturduk hep ama ben kendimi sanki böyle fantezi müziğe daha yakın hissediyorum. Tabii ki pop da var bunun içinde ama biraz fantezi müzik. Yani işte dediğim gibi Hakan Altun
1: evet.
0: gibi.
1: Yani aslında böyle sahneden başlayıp sonrasında beste yapmaya başladığınız için belki bir tarzınızı tam olarak oturtamamış olabilirsiniz.
0: Ya
1: yani insanların
0: değil.
1: İsteğini sonuçta yapıyorsunuz.
0: Aslında şöyle sonrasında değil de. Yani mesela bundan sonra okuyacağım ikinci şarkının
1: evet.
0: söz müzik bana seninle açtığım gözlerim.
1: Ben onun bir hikayesi şarkıyı... var mı bari?
0: Tabii
1: onu soracağım çünkü. Onu uzun uzun konuşalım lütfen.
0: Seninle açtığım gözlerim ya ben onu yazdığımda sanırım ya 17 ya da 18 yaşındaydım yani. Sonraki işte bu dönemde yazdığımız şarkılar var. Tabii hepsinin de tabii bir hikayesi oluyor.
1: Tabii ki.
0: Hikayesi olmayan da oluyor ama şöyle söyleyebilirim. Aa. Yani mesela sizinle bir konu konuştuk.
1: Evet.
0: Siz bize bir şey anlattınız. Bir dert olur veya bir eğlenceli bir şey olur. Yani işte o Allah vergisi şükürler olsun. Onu ben kafamda dolandırıyorum. Aslında istemeden oluyor öyle söyleyeyim. Sonra da söz ve müziğe
1: evriliyor.
0: Şöyle bir de şimdi çoğu bestekar bilir. İşte söz yazarlar üstüne müziği yaparlar. Hı hı. Ya da müziği yaparlar sözü sonra hani eklerler. Ben nedense söz ve müziği direkt söyleyebiliyorum.
1: Ya.
0: Yani söz ve müzik de geliyor. O da benim için çok büyük bir artı
1: ya,
0: aslında.
1: Kesinlikle öyle. Onu da düşünmenin
0: evet. yani
1: çok
0: yolda
1: büyük
0: böyle bir otobüsten inip hemen telefonu açıp çok böyle yaptığım beste vardır mesela. Onun için hani bir çok böyle işte birine veya şeyde bir öyle bir şey çok yok aslında. Hani bugün bir beste yapayım falan otursanız yapamazsınız.
1: Yani aslında şey demek istedim. Böyle hayatınızdan bir şeylerden etkilenebiliriz
0: kesinlikle,
1: tabii ki.
0: Tabii
1: kötü
0: ki.
1: Giden bir şey vardır o şarkıya dönüşür.
0: Tabii, tabii.
1: İyi giden bir şey vardır şarkıya dönüşür.
0: O öyle
1: dönüşür.
0: Oluyor zaten. Yaşadıklarımız
1: hani ne? Bazen onları da yaşamayabilir insan tabii ki. Havadan, sudan, oradan, buradan her şeyden etkilenebiliriz. Hatta bazen bence başkalarının hayatlarından da
0: i̇şte
1: etkileniyoruz.
0: İşte o çok oluyor bende.
1: O bence müthiş bir şey.
0: Yani...
1: Empati duygusunun gerçekten
0: empati
1: gerçekleştiği an.
0: Biraz onu işte kafamızda dolandırıp sonra ya da şöyle de bir şey olabiliyor. Siz bana diyorsunuz ki ya bana Mavi Gözlü ile ilgili bir şarkı yazın. İşte örnek veriyorum. O zaman da ben onu biraz düşünüp hani tekrar söze ve müziğe dökebiliyorum.
1: Ya sanat eseri ya gerçekten şarkı yazmak.
0: Ederim.
1: Müzik dışında neler yapıyorsunuz?
0: Vallahi müzik dışında benim 12 yaşında bir kızım var Ada.
1: Allah bağışlasın.
0: Çok seviyorum.
1: Evet kocaman sevgilerimizi gönderelim.
0: Sevgiler. Ya ben onunla zaman geçiriyorum, bayılıyorum. Ya. Yani başka hiçbir şey yapmıyorum. Ya.
1: Söyler mi sizinle şarkı?
0: Söyler ama çok şeyi yok, böyle bir ilgi çok duymuyor ne yazık
1: belki
0: ki.
1: Belki sonrasında.
0: Bir üzücü biraz. İlgili olmasını isterdim aslında
1: belki
0: ama.
1: Belki sonrasında oluşur, enstrüman
0: olabilir
1: falan
0: belki.
1: Çalıyor.
0: Ya şöyle işte, enstrümanda ve müzikte zorlarsanız hiç olmuyor. Onun için ben kendi haline bıraktım. Olursa da tabii ki her zaman destek arkasındayım.
1: Tam destek.
0: Ben onunla mutluyum. Yani büyük bir zamanımı onunla geçiriyorum.
1: Süper. Çok güzel. Peki siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben bir şirkette çalışıyorum. Gemilere, limanlara malzeme tedariği yapıyoruz. O şekilde. Benim de 8 yaşında bir kızım var.
1: Ya Allah bağışlasın.
2: O bakalım şu anda biraz müziğe meyilli. Geçen bir piyano kursu için getirmiştim bir yere. Ve oradaki öğretmen çok güzel müzik kulağı var demişti. Ve hemen gösterdiği şeyleri hemen yaptı. Bakalım onun üzerine biz ilerletmeye çalışacağız. Tabii ki de kendi isteği.
1: Ya.
2: Bakalım.
1: Ada bak görüyor musun? Ada bak piyano çalmaya başlamışlar.
0: Evet, Ada aslında gitti piyanoya ama sıkıldı. Çünkü... Bir şey çalmak çok zordur. Evet. Dışarıdan çok kolay görünür izlerken.
1: Evet.
0: Ben bunu yaparım, ben bunu çalarım dersiniz ama.
1: Öyle
0: çok,
1: olmuyor.
0: Yok, çok çalışmak gerekiyor.
2: Ya tabii ki ben bile evde mesela çalışıyorum. Yani bir akordan diğer akora geçerken bile yani benim günlerce çalıştığım oldu.
1: Tabii.
2: Ama bunu işte bazı arkadaşlarım da benim yapmıştı bu işi öyle. Ama onlar bir arada şöyle yapamadıktan sonra gitarı kenara koyup bıraktılar.
1: Pes ediyorlar.
2: Tabii, pes ederseniz bu işi yapamazsınız.
1: Her şey öyle ki aslında pes etmeden
0: kesinlikle
1: devam etmek gerekir.
0: Kesinlikle
1: yani elinde sonunda olacaktır. Evet. Her bir yol tecrübe.
0: Ya her şey zor aslında yani bakarsak.
1: Öyle.
0: Ama o zorlu zaten şöyle zorlu kısımda devam edersek bir şeyleri başarmıyor muyuz? Yani
1: kesinlikle öyle.
0: Gidiyoruz kademe kademe
1: sonra
0: ve orada bir zorluk. Orayı geçtiğimiz zaman ondan sonra bir rahatlama oluyor. İşte orayı geçmek belki.
1: O zaman şimdi o mu bu mu ile devam edelim. Programımızın iki seçenek sunacağım. O mu bu mu.
0: Tamam.
1: Dilerseniz istediğiniz zaman siz de dahil olun.
0: Tabii,
1: sizin de bir seçeneğiniz olursa. Sonrasında da böyle güzel şarkılar dinlemek istiyoruz.
0: Kesinlikle çok güzel bir repertuarımız.
1: O zaman başlayalım. Stüdyo mu sahne mi?
0: Sahne.
2: Sahne.
1: Melodi mi söz mü?
0: Ama çok birbirine bağlı. İşte ben melodi söz beraber yani.
1: Beraber olunca
0: yani,
1: zor.
0: Ama tabii ki söz daha önemli. İnsanların etkilendiği kısım sözler olduğu için söz diyebiliriz.
1: Sizce?
2: Bence melodi.
1: Canlı performans mı, akustik performans mı?
0: Evet, gitar. Sizce?
2: Akustik.
1: Akustik. Sahnede sürpriz bir dans mı, seyirciden gelen sürpriz bir istek mi?
0: Sürpriz bir istek.
1: Kalabalık konserler mi yoksa samimi bir mekan sahnesi mi?
0: Kalabalık konser her zaman.
1: Daha güzeldir.
0: Evet.
1: Gelen ilhamı anında kaydetmek mi yoksa o ilhamı beklemek mi?
0: Beklersek gidiyor.
1: Beklersek gidiyor hemen kaydedeceğiz.
0: 10 saniyemiz var. Bir daha da gelmiyor.
1: Özellikle böyle rüyada uykuda böyle hatırlayınca onu kalkıp yazmak gerekiyor değil mi yani?
0: Kesinlikle yani
1: yoksa
0: inanın 10 saniye, belki 10 saniyeniz var ve yakalama şansınız yok bir daha.
1: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
0: Ben biraz duygusal şarkılar diyebilirim.
2: Duygusal.
1: Grup Ertel mi yoksa solo performans mı? Oraya da geleceğiz, bir grubumuz var efendim.
0: Grup Ertel çok eski aslında. Tabii hani bazı arkadaşlarımız bu süreçte çok değişen oldu ama Grup Ertel tabii ki.
1: Süper. Seyirciyle bol bol sohbetli bir sahne mi yoksa tamamen müzik ağırlıklı mı?
0: Sohbetli sahne.
1: Sohbetli
0: çok
1: sahne mi?
0: Evet.
1: Şarkıyı hiç prova yapmadan sahnede denemek midir yoksa defalarca prova alıp mı mükemmelleştirirsiniz sahnede?
0: Yani defalarca almanız gerekiyor çünkü bizim orada küçük bir hatamız çok büyük yerlere gelebiliyor. Yani hemen farklı anlaşılabilir. Onun için biz
1: provalardan
0: çok prova
1: devam
0: alıp sonra sahnede okumak doğru olamayız.
1: Doğru. Teşekkür ederim. O mu bu mu böyleydi.
0: Ederim.
1: Şimdi sizden böyle bir şeyler dinlemek istiyorum
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Ne dinleyelim?
0: Nasıl yapalım? Slow mu, hızlı mı? Siz söyleyin.
1: O zaman biraz slow yapalım. Sonra da biraz hareketleniriz,
0: tamam,
1: olur
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki. Seni...

0: teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi şarkımızın hikayesini dinlemeden olmaz tabii ki.
0: Ya aslında...
1: Seni sensiz yaşamak ölümden beter.
0: Yani şöyle, aslında bu şarkı demiştim baştan, Zonguldak Devrekliği'nden. Evet. Yani memleketimize de selam olsun buradan. Bizim memleketimize çok yakın, belki duymuşsunuz, Bartın, Amasra, hı hı, İnkumu, böyle yerlerimiz var. Aslında sahil kenarında oturuyordum. Yani çok böyle birine yazılmış bir şey değil, onu şöyle söyleyebilirim. Hı hı. Yani işte öyle bir algı var ya, hani çok, evet, aşık mı oldunuz, çok mu sevdiniz falan gibi. Aslında öyle bir durum yok. Ama denize bakarken ilk nakaratı geldi. Yani 15 dakika arayla da aslında şarkının tamamı bitti.
1: Tamamladınız.
0: Ama belki tabii ki o yaşlarda belki de birbirine çok aşıkmışızdır, bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an yani gerçekten.
1: Hatırlamıyorsanız demek ki o kadar aşık, yani
0: evet,
1: değilmişsiniz yani.
0: De, evet, yani onu da bilmiyorum ama tabii ki dediğiniz gibi deminden etkilendiğimiz bir sürü şey oluyor. 17-18 yaşta da daha çok oluyor. Belki de İşte dediğim gibi birini belki çok seviyorduk da ona ulaşamadık, belki bilmiyorum ama yani.
1: Peki bestelerinizi böyle kısa sürede hemen oluşturur musunuz? Yoksa bazen ya işte şurayı yazdım ama bir türlü devamı gelmedi deyip beklediğiniz...
0: Oluyor, evet.
1: Oluyor mu?
0: Oluyor. Hatta öyle kaldığı da çok oluyor.
1: Ya.
0: Yani çünkü güzel bir nakarat yakalıyorum mesela ama sonra oraya uygun dörtlüklere oturamadığım çok olup yarım kalan çok var defterde ne yazık ki.
1: O zaman şöyle güzel bir şeyler dinleyelim sizden. Sohbetimize oradan devam ederiz.
0: Tamam.
1: Çünkü şarkı gibi cevapla gibi böyle köşelerimiz var sizi
0: zorlayacağım
1: şeyler.
0: Hareketlenelim biraz. Seni ben...

0: Mikrofonumuz kaydı. Teşekkür ediyorum.
1: Nasıl eğlendik ama?
0: İnşallah dinleyicilerimize.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Peki perküsyona duyduğunuz özel bir ilgi de var.
0: Evet.
1: Biraz da onu konuşmak isterim. Ritimler sizin için ne ifade ediyor?
0: Yani ritim, aslında ritim bence müziğin yani ana kısmı diyebiliriz. Yani ritim kulağımız yoksa aslında müziği tamamlamamız ve söylememiz mümkün değil. Ritim sonradan aslında oluştu. Yani işte ben darbuka da çalıyorum sahnede. İşte kajon diyorlar buna. Davul. Evet. Yani perküsyonla ilgili aslında sahneyi doldurabilecek, işte insanları eğlendirebileceğimiz her şeyi çalmaya çalışıyorum. Çok profesyonel demeyelim. Hiçbir işimde ben çok profesyonel demedim çünkü yani onun için. Perküsyon çalmak, yani mesela Kaan'a sorsak gitar çalmak herhalde çok güzel der ama benim için de o perküsyonun verdiği haz ve ses benim için çok önemli.
1: Bambaşka
0: yani.
1: Değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bambaşka.
1: Şimdi şarkı gibi cevapla köşemiz var. Ben evet. Soruları soracağım. Sizden de şarkı olarak cevapları alacağım. Hazır mısınız?
0: Beraber. Sen de düşün. Evet.
1: Kendini çok mutlu hissettiğinde hangi şarkı çalar?
0: Ya şöyle diyelim o zaman oraya. Babam anıları çok severdi.

0: olur.
1: Sabah uyandığınızda aklınıza gelen ilk şarkı.
0: Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım.

0: Vallahi ağzınıza sağlık. Seviyorum gerçekten. Ben de sabah uyandığımda genelde böyle pop falan dinleyerek pop, evet, başlıyorum.
1: Aslında
0: yani
1: biz de öyleyiz. Şu an aklımızda hareketli zorluğumuz.
0: Kendini yorgun hissettiğinde böyle moralini yükselten bir şarkı.
1: Bende şöyle var. Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini gibi.
0: Evet bence de bu güzel moral verir yani. Aklına eski bir anı geldiğinde hangi şarkı çalmaya başlar?
1: Özledim.

0: Böyle yola çıktığınızda benim bu yol müziğim deyip açtığınız bir şarkı var mı?
1: Tut elimi buradan gidelim, olmaz demeden dinle beni bir gibi.
0: Evet, benim de
1: Kısa yaptı
0: sevdiğim bir
1: değil
0: şarkı gerçekten. Dinlerim de bu arada yolda ben de.
1: Kesinlikle.
0: Kendini çok güçlü hissettiğinde hangi şarkı seni temsil eder?
2: Ya şimdi biraz torpil olacak ama yani benim kendi
0: Kendi
2: şarkım yani,
0: şarkı yani,
2: yani
0: kesinlikle bence de yani
2: kesinlikle
0: en güçlü ne hissedebilir
2: yani
0: ki?
2: kesinlikle senin de açtığım gözlerin ben benim için
0: Değil
2: senin
0: mi?
2: yaşlı evet onu okumuştuk
0: Ufak
2: okuyalım
0: istiyorsanız.
2: seninle açtım gözlerimi seninle yummak istiyorum. Sensizlik içimde bir korku sanki sensiz yaşamak istemiyorum.
0: Aşkı düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk
2: Hemen
0: şarkı.
2: okuyorum mesela. Aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk anlamıyorum.
0: Kocaman bir alkış.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Var mı dinleyeceğimiz başka şarkılar
2: Tabii
0: sizlerden?
2: ki.
0: O zaman onları dinleyelim mi?

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Vallahi ben böyle ufak ufak hüzünlenmeye geçtim bile. Yani siz etkilenmiyorsunuz ama biz etkileniyoruz yani siz söylerken.
0: Yok yok, bu şarkılardan etkilenmemek mümkün değil. Değil mi? Gerçekten yani.
1: Çok güzel şarkılar söylediniz. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok
1: bizi
0: güzel program.
1: Yeni projeler bekliyor mu?
0: Evet. Aslında ona değindiğimiz iyi oldu. Şöyle yani söylediğimiz gibi söz müzik çok var evet. Bende ve tabii ki saygıdeğer dayımda Yusuf Öztürk'te. Ama şöyle bir durum var şu an. Yani ilk başta bir iki tane slow'umuz var ve biz çok böyle kararsız kaldık. Hı-hı. Aslında şöyle bir ricam olsa sizlerden ve diyorum Türk dinleyicilerinden. Bizim iki tane slow'umuz var. Bunların nakaratlarını buradan nacizane okusam ve Instagram adresimi versem orada bize yardımcı olabilirler mi acaba?
1: Bence
0: biz
1: seve
0: bunu beğendik,
1: olurlar.
0: Bunu beğenmedik gibi. Eğer öyle bir şey olursa da gerçekten çok sevinirim.
1: Seve seve olurlar. Ben de çok merak ediyorum. Yolda olan iki tane
0: evet.
1: Parçanın nakaratını dinleyeceğiz.
2: İlk okuyacağım şarkı sözü müzik bana ait. Bal gözlüm. Aynen onu okuyalım. Bal gözlüm.

0: Ankara herhalde.
1: Selamlar canım başkente.
2: Ağzınıza sağlık. Nacizane fikrimi söylemek isterim. Ben bal gözlüm diyorum.
1: Mal gözlüm.
2: Bal gözlüm
1: tamam,
2: diyorum.
1: Birinci şeyle başladık. Hemen bir Instagram adresini verebilir miyim?
2: Çok... Tabii ki.
1: Evet, iki şarkımızı okuduk. Bunlar nakaratlarıydı. Değerli Dilim Türk dinleyicilerinden bu iki şarkı için yardım istiyoruz. Hangi şarkı oylamayı kazanırsa emin olun ki o şarkıyı yapacağız. Onur Ulusoy Official benim Instagram adresim. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Tekrardan ağzınıza sağlık. Onur Ulusoy Instagram hesabından da evet. Bekliyoruz bakalım. Ben ilk şeyimi söyledim. Bal
1: evet,
2: gözlüm dedim.
1: Birinci şeyi sıraya aldık.
2: Bakalım devamında diye. Kimler neyi
1: sizlere
2: seçecek?
1: Sizlere de kesinlikle bildireceğim zaten.
2: İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şarkılar söyledik.
1: Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten kapıdan girdikten sonra bizi ağırlamanız, buradaki arkadaşlar, yönetmenimiz Murat Bey ve siz gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Her şey için. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun siz de.
2: Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada bir alternatif rock grubu var. Daha öncesinde Dream Türk bünyesinde de görev aldı. Çok başarılı ve başarılarının da devamını diliyoruz. Gözlerine şimdi Dream Türk ekranlarında.

Akdeniz'den tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Aslı Alran var. İlk Türkçe teklisini yayınladığı HL Müzik'ten yayınlandı. Kraliçe bu hafta klip sizden de.

Bu hafta Klip Sizde'nin sonuna geldik. Kaan Ulusoy ve Onur Ulusoy'u ağırladık. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuzda konuk olmak istiyorsanız, şarkılarınızı söylemek istiyorsanız bizlere Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Klip Sizden'de görüşmek üzere, hoşçakalın.

Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spice

0: insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konusunu.
3: Ver dünyayı sen.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
8: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
9: Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo'da.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı Niyetim Saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları Hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream10'da görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir fıskıran versem.
3: Su gibisin, su gibisin akıp gider.
4: Bir fıskıran versem.
5: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehri. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık birik bahar tutar dallarından.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
16: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Setur Yaz Show.
6: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
8: Bu kadar artık show.
6: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
9: Tatilse Setur.
10: Sen anam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem?

0: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.